Anahtarına mostarın. Tutsun anahtarına mostarın. Tutsun adani. Namostu bikari. Morga abukul.